ve çiçek çocukları denen aslında sevgiye, barışa dayalı bir felsefe içindeydiler.